seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakince bir bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

istemem. Hevesim kaçtı bir kere. Başkası değmiş tenime. Bu konu açtı beni de. Artık gelme istemem. Kimi koyduysan yerime. Sus etme bana.

değilim, antipatik dersin. Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır. Sen de sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin. Bir sigara yakarsın, biraz hayal edersin. Önce bir isyan eder, sonra da şükredersin. Bir gün o çok güvendiğin terazi de şaşar. Şeytan kulağına fısıldar, bu fikre ne dersin? Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte? Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte? Ben kafamdaki mevzuyu hallettim ama kalbim seni haklı çıkartmaya çalışmasa keşke. Yılışık tavırları bırak, biraz edebinle otur. Biz hep böyle gördük, bunun adabı budur. Bir kadını sevmek büyük sorumluluk ister. Bir erkek aşık olduğu zaman

Araştırmacılar mesajlaşırken ifadeleri kısaltan kişilerin samimiyetsiz göründüğünü tespit ettiler. Yeni çalışmaya göre bu kişilerin mesajlarına cevap almama ihtimali de artıyor. Pek çok kişi mesajlaşırken kelimeleri veya uzun ifadeleri birkaç harfle yazarak kısaltıyor. İnternetin ilk yıllarından miras kalan bu alışkanlık yazışmayı kolaylaştırırken kendine has da bir çevrim içi dil geliştirdi aslında. Eğer siz cevapları böyle kısaltıyorsanız, üzerine çok merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir soruyu gönderiyorsanız cevap almama ihtimaliniz yüksek yani. Ben söyleyeyim.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Nasıl, uykumuzu alabildik mi? Muhtemelen almışızdır diye tahmin ediyorum. İyi uyuyamamış, güne yorgun başlamış dinleyenlere yönelik bir haberle başlayalım bugün programa. Fitness rutini iyi bir gece uykusunun anahtarı olabilirmiş meğer. Ama dozunu ayarlayamazsanız bu da uykusuzluğa yol açıyor. Tıpkı bir makinedeki dişliler gibi uyku ve egzersiz de birlikte çalışıyor. Biri sorunsuz döndüğünde diğeri onu takip ediyor. Kaliteli uyku, atletik iyileşmeyi ve performansı destekliyor. Egzersiz yararlı beyin kimyasallarını serbest bırakıyor, stresi azaltıyor ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Yani orta ritim bir aerobik yaparsanız eğer, tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi televizyon ekranlarında vardı ya, uykunuzu çok daha iyi alabilirsiniz. İlk benden duymuş olun.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Yeterince uyuyorum ama sürekli yorgun hissediyorum. Bu cümleyi her duyduğumuzda kenara bir 100 lira atsaydık muhtemelen şu an zengin olmuştuk. Velhasıl Stanford Üniversitesi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Shanna Solvay'ın neden sık sık hatta sürekli yorgun olduğumuzu anlatmanın biraz dedektiflik gerektirdiğini söylüyor. Uyku düzeninizi ayarlamanız gerekebilir. Ya da suç bazı sağlık koşullarında ilaçlardan da olabilir. Yorgunluğumuzun kaynağını tespit edip tedavi etmenin bir sürü yolu var emin olun. Ama dediğim gibi her şeyden önce sakince şöyle bir dışarıdan kendimize bakmamız gerekiyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Araştırmalar iş yerinde yakın bir arkadaşı olanların işe çok daha bağlı ve mutlu hissettiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Tek başına çalışmak mı, iyi bir ekiple mi? Zor bir projede yan masadan gelen bir halledeceğiz merak etme fısıltısı bazen 1000 liralık motivasyon eğitiminden çok daha etkili olabilir. Ama dikkat, o meşhur sadece 5 dakika diye başlayan sohbetler bir bakmışsınız öğle yemeğine kadar uzamış. Yani profesyonellikle samimiyeti de işte dengelemek gerekiyor.

0: Daha neler neler. Yani şöyle bir listeye bakıyorum da birçok meslek gerçekten kaybolacak. Yani hiç aklımızda olmayan, tahmin etmeyeceğimiz meslekler de var. Listenin başında kelime işlem operatörleri ve daktiloglaflar var. Telefon operatörleri, santral operatörleri, veri giriş operatörleri artık bu mesleklerde olmayacakmış. Döküm maça imalatçıları, plastik kalıp imalatçıları, telepazarlamacılar. Aa, gerçekten bayağıdır hiç öyle bir şeye denk gelmiyoruz. Yani kısacası yapay zeka, ben kimsenin işine karışmam demiyor. Bayağı kalabalık bir listeye giriş yapmış. Gerçekten gelecek değişiyor.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman. Sen

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dünyada müze kalmayacak. Yine bir müze soygun haberi. Viyana Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde sergilenen ve geçmişte Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait olan 673 elmaslı tarihi kolye. Beyefendiler hatırlamayabilir. Ama biz hanımefendilerin hafızasında olan bir kolye diyebilirim. Müzenin açık olduğu saatlerde cam vitrin çekiçle kırılarak iki şüpheli tarafından çalınmış. Gündüz gözüyle. Hiç kimse hiçbir şey yapamamış.

0: Arabistan'ın dünyanın en çılgın projesi olarak duyurduğu tam 170 kilometrelik şehir projesini hatırlayanlar vardır. Hayretler içerisinde kalmıştık burada programda konuşurken. Vallahi şantiyeler bir bir kapanıyormuş. Maliyet ise 8,8 trilyon dolara kadar çıkmış durumda. Daha basit şeyler düşünsek. Mesela tekerlekli bir pizzacı bile olabilir bence.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Hafta sonu biraz fazla uyumak için çok da bahaneye ihtiyacımız yok aslında. Bilim insanları bir araştırma yapmışlar. Hafta sonu yaklaşık 2 saatlik bir telafi uykusu yüksek tansiyon riskini azaltıyormuş. En büyük fayda ise yaklaşık 1 saat 27 dakika fazladan uyuyanlarda görünmüş. Vallahi iyi geliyormuş yani. Ama yani 4-5 saatte uyuyup dengeyi bozmaya gerek yok. Hafta sonlarına ihtiyacımız var.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Paper Castel 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh dörtlü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

sene yarattım. Amerika'dan binlerce sürücü araçlarının açılır tavan camlarının seyir halindeyken bir anda adeta silah gibi patlayarak paramparça olduğunu söylüyorlar. Amerika'da bu yıl şimdiden yaklaşık 500 şikayet yapılmış durumda. 2021'den bu yana ise sayı 2800'e yükselmiş. Üstelik sorun tek bir markaya ya da modele özgü değil. 17 üreticinin 200'den fazla modelinde benzer şikayetler var. Peki camlar neden patlıyor acaba? Şu an için bilmiyoruz. Olası nedenler araştırılıyor.

0: kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.
1: Ben iyi.

Yapay zeka dünyasında bu kez müzik cephesinden büyük bir telif kavgası var. Sony Music ve Warner Music, yapay zeka şirketi Anthropic'i binlerce telifli şarkı izinsiz kullanarak yapay zeka modeli Claude'u eğitmekle suçladılar. Müzik şirketleri her bir ihlal için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyorlar. Yani mesela artık sadece yapay zeka şarkı yazabilir mi değil, yazarken kimin şarkısını dinledi sorusu masada. Thank you.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.
1: Ölene dek benim olsan. Yeah, yeah. Hey.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu profesyonel kutusunun en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Paber Castel 12'li pastel boya 59.90. Preydo dörtlü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ila 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Haftaya başlamışken pazartesinin tadını çıkartalım diye birlikte bu güzel günü daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Pazartesinin tadını yine bu iki saat boyunca birlikte çıkartacağız. Bugün de çok sevdiğiniz şarkılarla, bugünün güzel haberleriyle önünüzdeki iki saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rayna mikrofon başında olacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Şimdi bana sorarsanız hava daha hala yaz sıcaklarında ilerlemeye devam ediyor ama bu gribal mevzuları nereden kaptım ben de bilmiyorum gerçekten. Yalnız etrafta öyle bir salgın varmış ki siz de kendinize dikkat edin istedim. Eğer yiyip sonbahar gelmeden, kış tam olarak gelmeden hastalanmak istemiyorsanız dikkat edin kendinize, bağışıklığınızı koruyun, bağışıklığınızı yüksek tutmaya bakın. Peki biz en sevdiğimiz şarkılarla bağışıklığı yükseltmeye devam edelim hayatın ritminde. Bengü'yü dinleyeceğiz. Kökedisiyle Melek Mosso'dan Murat Boza Berksan'dan buraya. Modelden Burcu Güneş Arzu Pekkan'ı en sevdiğiniz sesler yine birazdan burada olacak. Radyonuz hep açık olsun.

Koskoca bir yazı daha geride bıraktık. Kurduğumuz hayaller kah gerçek olmadı, kah tatil planlarını hayata geçiremedik. Bu yazıda böyle tamamladık. Mutlaka güzel anlarımız, güzel anılarımız da oldu yaza dair. Onları hatırlayalım, güzel anlara dair fotoğrafları koyalım önümüze. O güzel zamanları hatırlayalım ve bir sonraki yaz için şimdiden hazırlanmaya başlayalım. Çünkü o hep vermemiz gereken 5 kiloyu da bu yaz yine veremedik biliyorum. Peki, önümüzde bir sonbahar var. Dolayısıyla bir sonbahar yorgunluğu hissedebilirsiniz. Hissetmeye başlamış olabilirsiniz ama siz hep böyle sabah uyandığınızda kendinizi halsiz, bitkin hissediyorsanız ve dinlenmenize rağmen bu yorgunluk geçmiyorsa, yeterince uyumanıza rağmen kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, uzmanlar bunun sebebinin sadece yoğun tempo olmayabileceğini söylüyorlar. Vitamin eksikliğinden tiroid sorunlarına kadar, uyku apnesinden kan şekeri düzensizliklerine kadar pek çok durum geçmeyen halsizliğe yol açabiliyormuş. Bu yüzden bir uzmana danışmakta, tahlillerinizi, değerlerinizi ölçtürmekte fayda var diye hatırlatmış olayım pazartesiden. Siz kendinize şimdiden iyi bakın diye.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado dörtlü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Hep iyi bir uykudan bahsediyoruz ya, iyi bir uykunun temelinde karanlık bir oda yatıyor aslında, biliyor musunuz? Yani ortamı uykuya hazır hale getirdiğinizde iyi bir uyku çekebilirsiniz diyorlar. Odanın sıcaklığından, odanın aydınlığına kadar oldukça önemli tabii, yastığın yumuşaklığına, sertliğine, pikenin pamuklu olmasına, çarşafların pamuklu olmasına kadar pek çok etken var uykuyu etkileyen. Ama yeni bir araştırma böyle pencereden sızan sokak lambasının, radyodaki saatin ışığının, elektronik cihazlardaki LED ışıkların gece uykusu sırasında maruz kalınan bu etkenlerin kalbin yapısında değişikliklere yol açtığını söylüyorlar. İşte bu yüzden gece uykusu sırasında maruz kalınan ışığın sağlığınızı da elinizden alabileceğini söylüyorlar. Hani odanın karanlık olmasından ziyade yapay ışıkların odaya sızmaması gerekiyor, onu hatırlatmış olayım. Siz pencereleri belki kapatacaksınız ama odanın içindeki o elektronik cihazlardan yayılan ışıklar da rahatsızlığınıza temel hazırlamış olabilir. Aman dikkat edin kendinize. Pazartesiden önemli hatırlatmayı yapmış olayım. Siz geceliğin uykuya dalarken odanın içindeki yapay ışıkların hepsini söndürmeye bakın.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Haftanın pazartesisi başladı. Pazartesi yeni başlangıçların günüdür genelde eğer diyete başladıysanız. Aman dikkat, şu marketlerde satılan sıfır kalori light şekersiz ürünler var ya, aslında hepsi bizi yanıltıyor biliyor musunuz? Etiketlerdeki her detayı tek tek incelemek gerekiyor. Sıfır kalori, şekersiz, light olarak satılan ürünlerin sandığımız kadar masum olmayabileceğini söylüyor diyetisyenler. Bazı ürünlerin içerisinde glikoz şurubu, farklı şeker türevleri, çeşitli katkı maddeleri bulunabiliyor diyorlar. Ve alışveriş yaparken paketin ön yüzündeki ifadeleri değil de daha ziyade içerik listesinin yer aldığı arka etikete dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar, haberiniz olsun. Pazartesinden sağlıklı beslenmeye başlayanlar paketli gıdalardaki yanılgıyı da göz ardı etmesinler.

tüm lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Model grubu 10 yıl aradan sonra tekrardan bir araya geldi. Bizi çok mutlu ettiler. Konserleri de muhteşemdi gerçekten. Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında konserler vermeye devam ettiler. Hali hazırda devam ediyorlar sahneye çıkmaya. Grup olarak yine bir arada olmalarının ne kadar muhteşem olduğunu bize kanıtladılar. Yeni bir şarkıyla daha biliyorsunuz. 10 yılın ardından hasret gideren Model grubu yeni şarkılarını yayınlamaya devam ederken geçtiğimiz günlerde de yepyeni bir paylaşım yaptı. Onu da kaçırmış olanlara hatırlatmış olayım. Model grubu sonbahara iyi bir sevgili şarkılarıyla giriş yapmış bulunmakta. Biz de Model grubunu bu kez hayatın ritminde dağılmak istiyorumla dinleyelim. Pazartesi'yi hareketlendirelim.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Ve evet, koskoca bir yazın daha sonuna geldik. Okulların açılması resmen yazın bittiğini gösterir. Hoş, biz Eylül'ün 23'ünde sonbahar ekinoksuyla sonbaharı karşılayacağız ama yok, Eylül'ün 14'ünde okulların açılmasıyla birlikte sonbaharı karşılamış bulunmaktayız. Bugün okullar açıldı. Tüm öğretmenlerimize, tüm öğrencilerimize böyle sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ders yılı diliyorum ben de. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öğretmenlere, öğrencilere, velilere, herkese hayırlı olsun diyelim. Ders saati değiştirildi ilk gün. Biliyorsunuz, mutlaka duymuşsunuzdur. İlkokul, ortaokul, liseler 10'da başlayıp 15'e kadar devam edecekler dersi. Sonra kendi ders saatlerine geçecekler. Trafiğe alışmak, okulun ilk gününe alışmak, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu uygulamayı yapmışlar. Zaten artık trafik yoğunluğunun da farkına varmaya başladık büyük şehirlerde. İstanbul genelinde 3 milyona yakın öğrenci ders başı yapacak. Dolayısıyla da bu İstanbul trafiğinin üstesinden gelebilmek için bazı kararlar da almışlardı. Bugün için duymuşsunuzdur mutlaka. Peki siz bu güzel pazartesiyi keyifle karşıladınız biliyorum sevgili veliler. Çocukları okula yolladıktan sonra kahveler yapılacak. Artık yeni bir eğitim ve öğretim yılında velilerin de tatil zamanları başlamış olacak, değil mi?

Yaz bitmeden zaten Ağustos sonuna doğru vitrinlerde sonbaharlıkları görmeye başlamıştık. Artık Eylül'ün yarısına da geldiğimize göre sonbaharlıkları artık iyiden iyiye gözden geçirebiliriz. Gardırobumuzu sonbahara hazırlayabiliriz. Önümüzdeki haftalarda sıcaklıklar da biraz düşer diye düşünüyorum. Dolayısıyla trench coatlar, çizmeler, botlar, süet çantalar yine ön plana çıkacaklar. Ama sadece bu kadar değil, 2026 sonbaharına damga vuracak trendlerden bahsedelim. Vücudumuzda doğal bir hareketlilik yaratan dökümlü bluzlar. Hem ofis şıklığından hem de arkadaş buluşmalarına kadar her ortamda vazgeçilmeziniz olacak gibi gözüküyor. Turkuaz rengini bu sonbaharda çokça göreceksiniz. Nostaljik esintilerden şal desenleri, en sevdiğiniz desenleri bu sonbaharda kullanabilirsiniz. Yine püsküller her yerde. Püsküllerin modası pek geçmiyor. Bu yüzden aldığınız püsküllerin modası geçti deseler de koyun bir kenara, birkaç sene sonra tekrardan moda oluyor bu sonbaharda olduğu gibi. Şekilsiz çantalar modaymış. Neyse ki geçen sene almıştım. Sportif esintilerle, yine sweatshirtlerle, eşofmanlarla dışarı çıkabileceğiz. Canlı renkleri kullanacağız bu sonbaharda. Aşırı doygun tonlar hakimdi. Parlak renkli bir kazak, ceket, ayakkabı, çanta, jean pantolonla kombinleyerek çok kolay olan trendleri de yakalayabilirsiniz hanımlar beyler. 2026 sonbahar trendlerine de şöyle bir göz atmış olduk.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Yaptığımız her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyoruz bazı zamanlarda. Sosyal medyada görüp de doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmamanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Peki hatırlatayım o halde. Mesela saç kremlerini belki de yanlış kullanıyorsunuz. Mesela ilk önce saçınızı şampuanlayıp temizleyip ondan sonra saç kremini kullanıyorsunuz değil mi? Durulanabilir saç kremlerinden bahsediyorum. Ama farklı bir yöntem var. İlk önce saç kremi uygulayacaksınız, sonra şampuanlayacaksınız, sonra tekrardan saç kremi uygulayacaksınız. Böylece kuru ve hasar görmüş saçlar yumuşacık oluyorlarmış. Ha evet, iki katı fazla krem kullanmış oluyoruz ama hani o hep hayalini kurduğunuz ipek gibi saçları belki de böyle kavuşacaksınız. Diyorum ya, bazı doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bir de böyle deneyelim bakalım, biz mi doğru biliyormuşuz bu şekilde anlatanlar.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado dörtlü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

katkılarıyla Hayatın Ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla Hayatın Ritmi devam ediyor. Hayatın Ritmi.

Şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber okumuştum. Duyanlar hatırlarlar, mutlaka bilirler. Hafta sonunda da demiştik, uyku saatinizi aşmayın. Hafta sonunda da 1 saat 45 dakika en fazla uyuyabilirsiniz. 1,5 saati aştıktan sonra, 1 saat 45 dakikayı aştıktan sonra o uykunun faydası yok demişlerdi. Şimdi yeni bir araştırmada diyor ki, hafta sonu geç kalkmak kalbe iyi geliyor. Biz hangisine inanacağız? İdeal uyku süresini de açıklamışlar tabii ki. Bilim insanları 41 bin kişinin verisini 7 yıl boyunca incelemişler bu araştırmada. Ve hafta sonu biraz daha fazla uyuduğunuzda kalbinize daha iyi geldiği sonucuna varmışlar. Ama yine aynı kapıya çıkıyoruz. 1,5 saat ek uykunun iyi geldiğini söylüyorlar. 1 saat 27 dakikadan sonrası çok faydalı olmuyormuş. Hafta içinde 8'de kalkıyorsanız gece 11'de yatıp da hafta sonunda da 12'de yatıp ertesi gün 10.30'da kalkabilirsiniz. Gayet ideal, ancak fazlası zararmış, haberiniz olsun. Gerçi daha pazartesideyiz ama şimdiden hafta sonunu düşünmeye başladık bile.

0: Sabahları 99.5 Radyo Moni.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

pazartesinin tadını çıkartmaya, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler herkese. Peki, ekran görüntüsü aldığınız fotoğraflarınıza hiç baktınız mı? Ekran görüntüsü aldıktan sonra bir daha dönüp bakmıyormuşuz. Şimdi ben size bu haberi hatırlatırken telefonuma kaydettiğim ekran görüntülerine bakıyorum. Gerçekten unutmuşum. Bazı şeyleri unutuyoruz. Ekran görüntüsü aldığımız için unutuyoruz. İşte unutmamak için önce hafızaya kaydedeceğiz, sonra ekran görüntüsü olarak kaydedeceğiz. Bakın bir ekran görüntülerine telefonunuzda kaydettiğiniz, unuttuğunuz ne var size hatırlatsın.

Yepyeni bir haftayı karşıladık. Pazartesinin tadını çıkarttık. Biz ayrılan iki saati artık tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Rena, mikrofon başından ayrılacağım ama haftaya yeni başladık. Ümit ediyorum hepimiz sağlıklı bir hafta geçiririz. Hafta sonundaki gribal enfeksiyondan sonra pazartesi biraz daha iyiyim. Neyse ki önümüzdeki günlerde de daha iyi olacağımı ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bağışıklığınızı kuvvetli tutun. En sevdiğiniz şarkıları eşlik edin. Yarın yine hayatın ritminde buluşalım. Bugünlük hoşça kalın.

gülmekle geçmiyor kalp ağrısı. Adil değil tek tarafın çekmesi aşk sancısı. İyi günlerin yalancısı, kötü günlerin

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Evim Alışveriş Merkezi'nde Kırtasiye'de şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh 4'lü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
3: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde Kırtasiye'de şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh 4'lü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

istemem. Hevesim kaçtı bir kere, başkası değmiş tenime. Bu konu açtı beni de, artık gelme istemem. Kimi koyduysan yerime, sus etme bana

değilim, antipatik dersin. Söyleyecek çok şeyin olur da kursağında kalır. Sen de sözün bittiği yerde bir eyvallah dersin. Bir sigara yakarsın, biraz hayal edersin. Önce bir isyan eder, sonra da şükredersin. Bir gün o çok güvendiğin terazide şaşar. Şeytan kulağına fısıldar, bu fikre ne dersin? Sevdaya dahil mi bu içimdeki ateşte? Niye kendimi görüyorum sokaktaki keşte? Ben kafamdaki mevzuyu hallettim ama kalbim seni haklı çıkartmaya çalışmasa keşke. Yıl ışık tavırları bırak, biraz edebinle otur. Biz hep böyle gördük, bunun adabı budur. Bir kadını sevmek büyük sorumluluk ister. Bir erkek aşık olduğu zaman

Araştırmacılar mesajlaşırken ifadeleri kısaltan kişilerin samimiyetsiz göründüğünü tespit ettiler. Yeni çalışmaya göre bu kişilerin mesajlarına cevap almama ihtimali de artıyor. Pek çok kişi mesajlaşırken kelimeleri veya uzun ifadeleri birkaç harfle yazarak kısaltıyor. İnternetin ilk yıllarından miras kalan bu alışkanlık yazışmayı kolaylaştırırken kendine has bir çevrim içi dil geliştirdi aslında. Eğer siz cevapları böyle kısaltıyorsanız, üzerine çok merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir soruyu gönderiyorsanız cevap almama ihtimaliniz yüksek yani. Ben söyleyeyim.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Nasıl, uykum salabildik mi? Muhtemelen almışızdır diye tahmin ediyorum. İyi uyuyamamış, güne yorgun başlamış dinleyenlere yönelik bir haberle başlayalım bugün programa. Fitness rutini iyi bir gece uykusunun anahtarı olabilirmiş meğer. Ama dozunu ayarlayamazsanız bu da uykusuzluğa yol açıyor. Tıpkı bir makinedeki dişliler gibi uyku ve egzersiz de birlikte çalışıyor. Biri sorunsuz döndüğünde diğeri onu takip ediyor. Kaliteli uyku, atletik iyileşmeyi ve performansı destekliyor. Egzersiz yararlı beyin kimyasallarını serbest bırakıyor, stresi azaltıyor ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı oluyor. Yani orta ritim bir aerobik yaparsanız eğer, tıpkı 90'lı yıllarda olduğu gibi televizyon ekranlarında vardı ya, uykunuzu çok daha iyi alabilirsiniz. İlk benden duymuş olun.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber-Castell 12'li pastel boya 59.90. Prado 4'lü oyun hamuru 79.90. Prado 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımızla devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
5: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Yeterince uyuyorum ama sürekli yorgun hissediyorum. Bu cümleyi her duyduğumuzda kenara bir 100 lira atsaydık muhtemelen şu an zengin olmuştuk. Velhasıl Stanford Üniversitesi'nde uyku tıbbı uzmanı olan Dr. Shanna Solvay'ın neden sık sık hatta sürekli yorgun olduğumuzu anlatmanın biraz dedektiflik gerektirdiğini söylüyor. Uyku düzeyinizi ayarlamanız gerekebilir. Ya da suç bazı sağlık koşullarında ilaçlardan da olabilir. Yorgunluğumuzun kaynağını tespit edip tedavi etmenin bir sürü yolu var emin olun. Ama dediğim gibi her şeyden önce sakince şöyle bir dışarıdan kendimize bakmamız gerekiyor.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Araştırmalar iş yerinde yakın bir arkadaşı olanların işe çok daha bağlı ve mutlu hissettiğini söylüyor. Gerçekten de öyle. Tek başına çalışmak mı, iyi bir ekiple mi? Zor bir projede yan masadan gelen bir halledeceğiz merak etme fısıltısı bazen 1000 liralık motivasyon eğitiminden çok daha etkili olabilir. Ama dikkat, o meşhur sadece 5 dakika diye başlayan sohbetler bir bakmışsınız öğle yemeğine kadar uzamış. Yani profesyonellikle samimiyeti de işte dengelemek gerekiyor.

0: neler neler. Yani şöyle bir listeye bakıyorum da birçok meslek gerçekten kaybolacak. Yani hiç aklımızda olmayan, tahmin etmeyeceğimiz meslekler de var. Listenin başında kelime işlem operatörleri ve daktiloglaflar var. Telefon operatörleri, santral operatörleri, veri giriş operatörleri artık bu mesleklerde olmayacakmış. Döküm maça imalatçıları, plastik kalıp imalatçıları, telepazarlamacılar. Aa, gerçekten bayağıdır hiç öyle bir şeye denk gelmiyoruz. Yani kısacası yapay zeka, ben kimsenin işine karışmam demiyor. Bayağı kalabalık bir listeye giriş yapmış. Gerçekten gelecek değişiyor.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesisin bakışlarımda. Meğerse onca zaman yüreğimi saran duman.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Burada müze kalmayacak. Yine bir müze soygun haberi. Viyana Uygulamalı Sanatlar Müzesi'nde sergilenen ve geçmişte Mısır Kraliçesi Nazlı'ya ait olan 673 elmaslı tarihi kolye. Beyefendiler hatırlamayabilir. Ama biz hanımefendilerin hafızasında olan bir kolye diyebilirim. Müzenin açık olduğu saatlerde cam vitrin çekiçle kırılarak iki şüpheli tarafından çalınmış. Gündüz gözüyle. Hiç kimse hiçbir şey yapamamış.

0: Arabistan'ın dünyanın en çılgın projesi olarak duyurduğu tam 170 kilometrelik şehir projesini hatırlayanlar vardır. Hayretler içerisinde kalmıştık burada programda konuşurken. Vallahi şantiyeler bir bir kapanıyormuş. Maliyeti ise 8,8 trilyon dolara kadar çıkmış durumda. Daha basit şeyler düşünsek. Mesela tekerlekli bir pizzacı bile olabilir bence.
1: Gel seninle yazalım tarihi en baştan yeniden. Duyuyor musun bize şarkıları?

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

hafta sonu biraz fazla uyumak için çok da bahaneye ihtiyacımız yok aslında. Bilim insanları bir araştırma yapmışlar. Hafta sonu yaklaşık 2 saatlik bir telafi uykusu yüksek tansiyon riskini azaltıyormuş. En büyük fayda ise yaklaşık 1 saat 27 dakika fazladan uyuyanlarda görünmüş. Vallahi iyi geliyormuş yani. Ama yani 4-5 saatte uyuyup dengeyi bozmaya gerek yok. Hafta sonlarına ihtiyacımız var.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

gözüne yarattı. Amerika'dan binlerce sürücü araçlarının açılır tavan camlarının seyir halindeyken bir anda adeta silah gibi patlayarak paramparça olduğunu söylüyorlar. Amerika'da bu yıl şimdiden yaklaşık 500 şikayet yapılmış durumda. 2021'den bu yana ise sayı 2800'e yükselmiş. Üstelik sorun tek bir markaya ya da modele özgü değil. 17 üreticinin 200'den fazla modelinde benzer şikayetler var. Peki camlar neden patlıyor acaba? Şu an için bilmiyoruz. Olası nedenler araştırılıyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yapay zeka dünyasında bu kez müzik cephesinden büyük bir telif kavgası var. Sony Music ve Warner Music, yapay zeka şirketi Anthropic'i binlerce telifli şarkı izinsiz kullanarak yapay zeka modeli Claude'u eğitmekle suçladılar. Müzik şirketleri her bir ihlal için 150 bin dolara kadar tazminat talep ediyorlar. Yani mesela artık sadece yapay zeka şarkı yazabilir mi değil, yazarken kimin şarkısını dinledi sorusu masada. Thank you.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Haftaya başlamışken pazartesinin tadını çıkartalım diye birlikte bu güzel günü daha keyifli hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Pazartesinin tadını yine bu iki saat boyunca birlikte çıkartacağız. Bugün de çok sevdiğiniz şarkılarla, bugünün güzel haberleriyle önünüzdeki iki saat boyunca yanı başınızdaki radyoda ben Rayna mikrofon başında olacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın ritmi başladı bile.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

İstedim. Eğer sonbahar gelmeden, kış tam olarak gelmeden hastalanmak istemiyorsanız dikkat edin. Kendinizi, bağışıklığınızı koruyun. Bağışıklığınızı yüksek tutmaya bakın. Peki, biz en sevdiğimiz şarkılarla bağışıklığı yükseltmeye devam edelim hayatın ritminde. Bengü'yü dinleyeceğiz. Kökedisiyle Melek Mosso'dan Murat Boza, Berksan'dan buraya, Model'den Burcu Güneş, Arzu Pekkan'ı en sevdiğiniz sesler yine birazdan burada olacak. Radyonuz hep açık olsun.

Koskoca bir yazı daha geride bıraktık. Kurduğumuz hayaller kah gerçek olmadı, kah tatil planlarını hayata geçiremedik. Bu yazı da böyle tamamladık. Mutlaka güzel anlarımız, güzel anılarımız da oldu yaza dair. Onları hatırlayalım, güzel anlara dair fotoğrafları koyalım önümüze. O güzel zamanları hatırlayalım ve bir sonraki yaz için şimdiden hazırlanmaya başlayalım. Çünkü o hep vermemiz gereken 5 kiloyu da bu yaz yine veremedik biliyorum. Peki, önümüzde bir sonbahar var. Dolayısıyla bir sonbahar yorgunluğu hissedebilirsiniz. Hissetmeye başlamış olabilirsiniz ama siz hep böyle sabah uyandığınızda kendinizi halsiz, bitkin hissediyorsanız ve dinlenmenize rağmen bu yorgunluk geçmiyorsa, yeterince uyumanıza rağmen kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, uzmanlar bunun sebebinin sadece yoğun tempo olmayabileceğini söylüyorlar. Vitamin eksikliğinden tiroid sorunlarına kadar, uyku apnesinden kan şekeri düzensizliklerine kadar pek çok durum geçmeyen halsizliğe yol açabiliyormuş. Bu yüzden bir uzmana danışmakta, tahlillerinizi, değerlerinizi ölçtürmekte fayda var diye hatırlatmış olayım pazartesiden. Siz kendinize şimdiden iyi bakın diye.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Paber Castel 12'li pastel boya 59.90. Preydo 4'lü oyun hamuru 79.90. Preydo 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stik yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.

Hep iyi bir uykudan bahsediyoruz ya, iyi bir uykunun temelinde karanlık bir oda yatıyor aslında, biliyor musunuz? Yani ortamı uykuya hazır hale getirdiğinizde iyi bir uyku çekebilirsiniz diyorlar. Odanın sıcaklığından, odanın aydınlığına kadar oldukça önemli tabii, yastığın yumuşaklığına, sertliğine, pikenin pamuklu olmasına, çarşafların pamuklu olmasına kadar pek çok etken var uykuyu etkileyen. Ama yeni bir araştırma böyle pencereden sızan sokak lambasının, radyodaki saatin ışığının, elektronik cihazlardaki LED ışıkların gece uykusu sırasında maruz kalınan bu etkenlerin kalbin yapısında değişikliklere yol açtığını söylüyorlar. İşte bu yüzden gece uykusu sırasında maruz kalınan ışığın sağlığınızı da elinizden alabileceğini söylüyorlar. Hani odanın karanlık olmasından ziyade yapay ışıkların odaya sızmaması gerekiyor, onu hatırlatmış olayım. Siz pencereleri belki kapatacaksınız ama odanın içindeki o elektronik cihazlardan yayılan ışıklar da rahatsızlığınıza temel hazırlamış olabilir. Aman dikkat edin kendinize. Pazartesiden önemli hatırlatmayı yapmış olayım. Siz geceliğin uykuya dalarken odanın içindeki yapay ışıkların hepsini söndürmeye bakın.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

0: kala, yağmur olsan ne yarar, kurtar beni gün doğmadan.
1: Haftanın pazartesisi başladı. Pazartesi yeni başlangıçların günüdür genelde eğer diyete başladıysanız. Aman dikkat, şu marketlerde satılan sıfır kalori light şekersiz ürünler var ya, aslında hepsi bizi yanıltıyor biliyor musunuz? Etiketlerdeki her detayı tek tek incelemek gerekiyor. Sıfır kalori, şekersiz, light olarak satılan ürünlerin sandığımız kadar masum olmayabileceğini söylüyor diyetisyenler. Bazı ürünlerin içerisinde glikoz şurubu, farklı şeker türevleri, çeşitli katkı maddeleri bulunabiliyor diyorlar. Ve alışveriş yaparken paketin ön yüzündeki ifadeleri değil de daha ziyade içerik listesinin yer aldığı arka etikete dikkat etmek gerektiğini söylüyorlar. Haberiniz olsun. Pazartesinden sağlıklı beslenmeye başlayanlar paketli gıdalardaki yanılgıyı da göz ardı etmesinler.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Model grubu 10 yıl aradan sonra tekrardan bir araya geldi. Bizi çok mutlu ettiler. Konserleri de muhteşemdi gerçekten. Yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında konserler vermeye devam ettiler. Hali hazırda devam ediyorlar sahneye çıkmaya. Grup olarak yine bir arada olmalarının ne kadar muhteşem olduğunu bize kanıtladılar. Yeni bir şarkıyla daha biliyorsunuz. 10 yılın ardından hasret gideren Model grubu yeni şarkılarını yayınlamaya devam ederken geçtiğimiz günlerde de yepyeni bir paylaşım yaptı. Onu da kaçırmış olanlara hatırlatmış olayım. Model grubu sonbahara iyi bir sevgili şarkılarıyla giriş yapmış bulunmakta. Biz de Model grubunu bu kez hayatın ritminde dağılmak istiyorum. Dinleyelim, pazartesiyi hareketlendirelim.

Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Ve evet, koskoca bir yazın daha sonuna geldi ki okulların açılması resmen yazın bittiğini gösterir. Hoş biz Eylül'ün 23'ünde sonbahar ekinoksuyla sonbaharı karşılayacağız ama yok, Eylül'ün 14'ünde okulların açılmasıyla birlikte sonbaharı karşılamış bulunmaktayız. Bugün okullar açıldı. Tüm öğretmenlerimize, tüm öğrencilerimize böyle sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ders yılı diliyorum ben de. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öğretmenlere, öğrencilere, velilere, herkese hayırlı olsun diyelim. Ders saati değiştirildi ilk gün. Biliyorsunuz, mutlaka duymuşsunuzdur. İlkokul, ortaokul, liseler 10'da başlayıp 15'e kadar devam edecekler dersi. Sonra kendi ders saatlerine geçecekler. Trafiğe alışmak, okulun ilk gününe alışmak, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla bu uygulamayı yapmışlar. Zaten artık trafik yoğunluğunun da farkına varmaya başladık büyük şehirlerde. İstanbul genelinde 3 milyona yakın öğrenci ders başı yapacak. Dolayısıyla da bu İstanbul trafiğinin üstesinden gelebilmek için bazı kararlar da almışlardı. Bugün için duymuşsunuzdur mutlaka. Peki siz bu güzel pazartesiyi keyifle karşıladınız biliyorum sevgili veliler. Çocukları okula yolladıktan sonra kahveler yapılacak. Artık yeni bir eğitim ve öğretim yılında velilerin de tatil zamanları başlamış olacak değil mi?

Yaz bitmeden zaten Ağustos sonuna doğru vitrinlerde sonbaharlıkları görmeye başlamıştık. Artık Eylül'ün yarısına da geldiğimize göre sonbaharlıkları artık iyiden iyiye gözden geçirebiliriz. Gardırobumuzu sonbahara hazırlayabiliriz. Önümüzdeki haftalarda sıcaklıklar da biraz düşer diye düşünüyorum. Dolayısıyla trench coatlar, çizmeler, botlar, süet çantalar yine ön plana çıkacaklar. Ama sadece bu kadar değil. 2026 sonbaharına damga vuracak trendlerden bahsedelim. Vücudumuzda doğal bir hareketlilik yaratan dökümlü bluzlar. Hem ofis şıklığından hem de arkadaş buluşmalarına kadar her ortamda vazgeçilmeziniz olacak gibi gözüküyor. Turkuaz rengini bu sonbaharda çokça göreceksiniz. Nostaljik esintilerden şal desenlere, en sevdiğiniz desenleri bu sonbaharda kullanabilirsiniz. Yine püsküller her yerde. Püsküllerin modası pek geçmiyor. Bu yüzden aldığınız püsküllerin modası geçti deseler de koyun bir kenara, birkaç sene sonra tekrardan moda oluyor bu sonbaharda olduğu gibi. Şekilsiz çantalar modaymış. Neyse ki geçen sene almıştım. Sportif esintilerle, yine sweatshirtlerle, eşofmanlarla dışarı çıkabileceğiz. Canlı renkleri kullanacağız bu sonbaharda. Aşırı doygun tonlar hakimdi. Parlak renkli bir kazak, ceket, ayakkabı, çanta, jean pantolonla kombinleyerek çok kolay olan trendleri de yakalayabilirsiniz hanımlar beyler. 2026 sonbahar trendlerine de şöyle bir göz atmış olduk.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik.

Yaptığımız her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyoruz bazı zamanlarda. Sosyal medyada görüp de doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmamanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Peki hatırlatayım o halde. Mesela saç kremlerini belki de yanlış kullanıyorsunuz. Mesela ilk önce saçınızı şampuanlayıp temizleyip ondan sonra saç kremini kullanıyorsunuz değil mi? Durulanabilir saç kremlerinden bahsediyorum. Ama farklı bir yöntem var. İlk önce saç kremi uygulayacaksınız, sonra şampuanlayacaksınız, sonra tekrardan saç kremi uygulayacaksınız. Böylece kuru ve hasar görmüş saçlar yumuşacık oluyorlarmış. Ha evet, iki katı fazla krem kullanmış oluyoruz ama hani o hep hayalini kurduğunuz ipek gibi saçları belki de böyle kavuşacaksınız. Diyorum ya, bazı doğru bildiğimiz yanlışlar var. Bir de böyle deneyelim bakalım, biz mi doğru biliyormuşuz bu şekilde anlatanlar mı?

0: ettiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de. Evim Alışveriş Merkezi'nde Kırtasiye'de şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh dörtlü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix dörtlü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi geçtiğimiz günlerde bir haber okumuştum. Duyanlar hatırlarlar, mutlaka bilirler. Hafta sonunda da demiştik, uyku saatinizi aşmayın. Hafta sonunda da 1 saat 45 dakika en fazla uyuyabilirsiniz. 1,5 saati aştıktan sonra, 1 saat 45 dakikayı aştıktan sonra o uykunun faydası yok demişlerdi. Şimdi yeni bir araştırmada diyor ki, hafta sonu geç kalkmak kalbe iyi geliyor. Biz hangisine inanacağız? İdeal uyku süresini de açıklamışlar tabii ki. Bilim insanları 41 bin kişinin verisini 7 yıl boyunca incelemişler bu araştırmada. Ve hafta sonu biraz daha fazla uyuduğunuzda kalbinize daha iyi geldiği sonucuna varmışlar. Ama yine aynı kapıya çıkıyoruz. 1,5 saat ek uykunun iyi geldiği söylüyorlar. 1 saat 27 dakikadan sonrası çok faydalı olmuyormuş. Hafta içinde 8'de kalkıyorsanız gece 11'de yatıp da hafta sonunda da 12'de yatıp ertesi gün 10.30'da kalkabilirsiniz. Gayet ideal, ancak fazlası zararmış, haberiniz olsun. Gerçi daha pazartesideyiz ama şimdiden hafta sonunu düşünmeye başladık bile.

0: Yangın yeri 99.5 Radyo Moni.
1: Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

Pazartesinin tadını çıkartmaya, hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler herkese. Peki, ekran görüntüsü aldığınız fotoğraflarınıza hiç baktınız mı? Ekran görüntüsü aldıktan sonra bir daha dönüp bakmıyormuşuz. Şimdi ben size bu haberi hatırlatırken telefonuma kaydettiğim ekran görüntülerine bakıyorum. Gerçekten unutmuşum. Bazı şeyleri unutuyoruz. Ekran görüntüsü aldığımız için unutuyoruz. İşte unutmamak için önce hafızaya kaydedeceğiz, sonra ekran görüntüsü olarak kaydedeceğiz. Bakın bir ekran görüntülerine telefonunuzda kaydettiğiniz, unuttuğunuz ne var size hatırlatsın.

Yepyeni bir haftayı karşıladık. Pazartesinin tadını çıkarttık. Biz ayrılan iki saati artık tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim. Ben Rena, mikrofon başından ayrılacağım ama haftaya yeni başladık. Ümit ediyorum hepimiz sağlıklı bir hafta geçiririz. Hafta sonundaki gribal enfeksiyondan sonra pazartesi biraz daha iyiyim. Neyse ki önümüzdeki günlerde de daha iyi olacağımı ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bağışıklığınızı kuvvetli tutun. En sevdiğiniz şarkıları eşlik edin. Yarın yine hayatın ritminde buluşalım. Bugünlük hoşça kalın.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Evim Alışveriş Merkezi'nde kırtasiyede şok fiyatlar. Birbirinden kaliteli kırtasiye ürünleri indirimli ve avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Faber Castell 12'li pastel boya 59.90. Prey-Doh 4'lü oyun hamuru 79.90. Prey-Doh 12'li pastel boya 67.50. Helvacıoğlu Melodika 299.90. Proje çantası 99.90. 40 yaprak plastik kapak defter 19.90. 40 yaprak spiralli kapak defter 26.50. Globax 12'li pastel boya 19.90. Globax 12'li sulu boya 19.90. Pirit stick yapıştırıcı 31.90. Trix 4'lü kurşun kalem 23.50. Tüm bu ürünler Evim Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor.
1: Okul heyecanı Çizgi Sanat Kitap Evi'nde yaşanıyor.
2: Çocuklarınızın okul heyecanı sizin kabusunuz olmasın.
1: Yeni eğitim öğretim döneminde
2: okul ürünlerinde büyük indirim.
1: Kalemden deftere, kitaptan tüm okul ve kırtasiye ihtiyaçlarına kadar aradığınız her şey %50'ye varan dev indirimlerle sizleri bekliyor.
2: Bol çeşit, kaliteli ürün, ekonomik fiyat.
1: Çizgi Sanat Kitap Evi. İkinci el kullanılmış kitap, defter, kağıt alımlarımız da devam ediyor. Salı Pazarı Taşköprü yolu üzeri Kalyoncu Apartmanı 6. Çizgiden sanata, sanattan kitaba. Çizgi Sanat Kitap Evi 544-620-5888. Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
4: Reklamlar.

zaman seni gelip böyle çalan bize düşman bu dü-

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalksar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çok kaypak. Kime sorsak rap yapmak.